Si m'da di yo, Jean Jésus krasé komplo pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi adon, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen.